0: Peki.
1: Devrelecek.
0: Nasıl seviyor bu fanfar?
1: No 4-5 tonight. Spurs. 3 day with 30 a copy.
0: You want to answer?
1: Ten point.